Bugün köyde düğün oluyor babam. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldi. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam. Pazara gidince ben ağlardım, bana kiraz al diye. Meyve tezgahına yaklaşıp da yarım kilo kiraz 250 gramla can eriği ver, çocuk ağlamasın, maaş alamadım, haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eriği almadı. Kalem alıp da koşardım ya sana babam. Koçum diye sıkıca sarılıp alnımdan öperdin ya beni. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya.

güzel öyle kıyak elbise almadı. Bayram, bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 3 Haziran 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun toplantı yok demesine rağmen mutlak butan kararı sonrası grup toplantısı yapıldı. Grup toplantısında yoğun katılım dikkat çekiyordu. Katılımcıların hain Kemal sloganları attıkları duyuldu. Özel ise sloganlara müdahale etti. Arkadaşlar, ihanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kalındığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur ifadelerini kullandı. O yüzden lütfen bu salonda, bu yüce çatı altında bu öfke cümlesi yerine geleceğe yönelik kuracağımız cümleleri bekleyelim ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki açıklamalarından bir bölümü sizlere aktaralım. Bakalım Özgür Özel neler demiş, sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.
1: Bizim kurultayımızda da ilk kez Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. Bendeki madalya ne kadar büyükse o gün o seçimde genel başkanlık görevini bırakanın da o görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı. Arkadaşlar, ihanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur.

FM 1. Sayfa programı radyonuzda devam ediyor. Sizlere sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Gelelim Kemal Kılıçdaroğlu cephesine. Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. CHP'de yaşanan sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürelim. Haftalardır konuşulan o kritik gelişme nihayet resmiyete döküldü. Mahkeme kararıyla göreve atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun merakla beklenen yeni Merkez Yürütme Kurulu, yani kamuoyunun bildiği adıyla A takımı açıklandı. Yeni listeyi kameralar karşısına geçerek duyuran isimse CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı oldu. Ancak Sarı'nın açıklamalarında sadece isimler yoktu. Partinin içinde düştüğü hukuki labirenti de net bir dille özetledi Sarı. Müslüm Sarı'nın açıklamalarına baktığımızda mevcut hukuki durumda herhangi yöntem kullanılırsa kullanılsın şu aşamada bir kurultay yapılma şansının olmadığını söyledi. Sarı, karar henüz kesinleşmedi, önümüzde bir yargıtay aşaması var, üzerinde tedbir kararı olan bir zeminde ister imza toplansın, ister genel başkan karar alsın, o kurultay toplanamaz ifadelerini kullandı. Parti sözcüsü Sarı, kurultaya karşı olmadıklarını, hatta bunu yapmayı kendilerinin de istediğini belirterek, muhalif kanada da şu çağrıda bulundu, arkadaşlarla diyalog içinde bu sorunu çözmeye hazırız ifadelerini kullandı. Müslüm Sarı ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu hedef alınarak atılan hain Kemal sloganları üzerine açıklamalarda bulundu. Sarı bu duruma tepki gösterdi. Ben bu arkadaşları gerçekten CHP'li olarak görmüyorum, yakışmayan sloganlar izliyoruz ifadelerini kullandı. Ve gereğinin yapılacağını belirtti eğer CHP'lilerse dedi. Manzaraya şöyle bir baktığımızda aslında durum oldukça net. Bir tarafta mahkeme kararları ve yargıtayı bekleyen hukuki bir kitlenme, diğer tarafta ise sokaklara taşan ciddi bir parti içi tepki var. Sözcü Sarı, diyaloğa hazırız diyor ama hukuk dur derken siyasi hırslar yürü dediğinde ortaya çıkan bu düğüm nasıl çözülecek merak konusu. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Kısa bir aramız olacak. Birinci sayfa günün diğer sıcak başlıklarıyla kaldığı yerden az sonra devam edecek. Radyonuz açık olsun efendim.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Amerika Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'da ateşkes sağlayacağı açıklamasına rağmen İsrail ordusu saldırıya geçti. Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. İsrail ordusu Lübnan'da farklı noktalara da operasyon düzenleme tehdidinde bulundu. İran tarafından bir açıklama var. İran, Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte 24 geminin devrim muhafızlarıyla koordineli şekilde geçtiğini kaydetmiş. İsrail'le Arap medyasından açıklama yapıyor yetkililer. Dışişleri Bakanlığı'nda doğrudan görüşmelerin yeni turunun yerel saatte 09 civarında başladığı belirtilmiş, Amerika ile İran arasında, değerli dinleyenler. İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması deniliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere yönelik açıklama yaptı. Açıklamada tüm gemi sahipleri ve kaptanlarının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri için kurduğu Fas Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi'nin sistemine başvurarak geçiş izni alması gerektiği kaydedilmiş. Hürmüz'den son 24 saatte 24 geminin geçtiğini de aktaralım. İsrail Trump'ın kararını tanımadı ve Lübnan'ı vurdu deniliyor. Lübnan'a İsrail tarafından saldırılar devam ediyor. Netanyahu, İran'ın ödediği bedel çok ağır ifadelerini kullanmış ve detaylara yer verilmiş. Orta Doğu'daki sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık elimizden geldiğince. Biraz sonra diğer sıcak gelişmelerle devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Kemal Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evet, devam ediyoruz. Amili futbol takımımızın nihai 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. 26 kişilik kadro açıklanırken aday kadroda olup da çıkarılan isimler de netleşti. Amili futbol takımımız ilk hazırlık maçında Makedonya'yı 4-0 mağlup etmişti değerli dinleyenler. Amerika, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran ve 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na günler kala amilli takımda mücadele edecek futbolcular netlik kazandı. 26 kişilik nihai kadro açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre kadroda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Deniz Ege Tıknaz Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce kaleciler için turnuva boyunca sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere Amerika'ya gidecek kafilede yer alacak. Bu yer almayan futbolcular Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın Amerika'ya gideceği fakat hazırda bekletileceği belirtilmiş. Amilli takımımız Türk Hava Yolları'na ait uçakla Amerika'ya ulaştı. Amerika'daki kamp alanında antrenmanlarına devam edecek amilli futbol takımımız değerli dinleyenler.

0: Efendim birinci sayfa programı devam ediyor. Siyasette devam ediyoruz. İç siyasette devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür dedi. Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir dedi. Bahçeli ayrıca mahkeme kararına yönelik itiraz merceği olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vakti itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir dedi. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından kısa bir bölüm aktaralım, sonrasında devam edeceğiz birinci sayfaya.
1: Siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir süreçten geçilmektedir. Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merceği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.

Mutlak Mutlan'la göreve atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun MK listesi duyuruldu. Müslüm Sarı tarafından açıklandı. MK listesinde Kurultay davasının itirafçılarından Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık da yer aldı. Uyanık geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından tartaklanmıştı. O görüntüler sosyal medyada çok fazla konuşulmuştu değerli dinleyenler. Hazine ve Maliye Bakanlığı zor durumdaki mükelleflerin taksit yükünü hafifletmek amacıyla %39 olan tecil faiz oranını düşürmeye hazırlanıyor. Vergi ve SGK prim borçlarını kapsayan yeni taslak kapsamında 1 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartı kaldırıldı. Daha yüksek tutarlar içinse kadimeli bir teminat modeli uygulanacak deniliyor değerli dinleyenler. Samsun Adliyesi'nde görülen kasten yaralama davasının ardından taraflar arasında çıkan kavga paniğe neden oldu. Olayda sinir krizi geçirerek İntihara kalkıştığı belirtilen bir kadın hastaneye kaldırılırken olaylar sonrası polis ekipleri tarafından 8 kişi gözaltına alındı değerli dinleyenler. Mahkeme kararıyla CHP'nin genel başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkiler ard arda sürüyor. Bu kapsamda Alevi yurttaşlar açısından sembolik bir öneme sahip olan Hacı Bektaş ilçesinde daha önce adının verildiği kültür merkezinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının kaldırıldığı haberi var. Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi olarak isimlendirilmişti. Görüşme sonucunda Hacı Bektaş Belediye Meclisi kararıyla Kılıçdaroğlu'nun adının kaldırılması kararlaştırıldı. Yapılan oylamada bir üyenin çekimser kaldığı, bir üyenin red oyuna karşın çoğunlukla bu kararın alındığı belirtiliyor. Hacı Bektaş Belediye Başkanı Ali Kaim'in karara çekimser kaldığı da öğrenilmiş değerli dinleyenler.

0: Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Mahkemenin mutlak kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Merkez Yürütme Kurulu listesinde yer alan Necdet Saraç'ın mutlak butlan kararına ilişkin daha önce yaptığı değerlendirmeler gündeme düştüğü Saraç katıldığı bir televizyon programında kararı hukuki olmayan siyasi iktidarın istediği bir karar olarak dile getirmişti. Parantez programında Halk TV'de İrem Sansak'ın programında açıklamalarda bulunduğu Necdet Saraç, gazeteci Necdet Saraç açıklanan MK listesinde yer almıştı da sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak yer almıştı. Gazeteci yazar Necdet Saraç, geçen hafta Halk TV'de yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Ortada hukuki olmayan bir karar var, tümüyle siyasi bir karar demişti. Necdet Saraç'ın açıklamalarından bir kısmı dinleyelim. Geçtiğimiz hafta Halk TV'de yaptığı açıklamalardan bir kısmını dinleyelim. Sonrasında devam edeceğiz.
1: Ortada hukuki olmayan bir karar var. Tümüyle siyasi bir karar var. Biz bu siyasi kararları uzunca bir süredir Türkiye'de yaşıyoruz. Birebir tanıklık ediyoruz. Mutlak butlan kararı da çok net siyasi bir karardır. İktidarın arzuladığı bir karardır ve bu arzunun arka planında mümkün olduğu kadar CHP içindeki tartışmayı derinleştirmek

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Evine kalite katmak isteyen

0: Yeniler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.

Yine bir diğer haberimize göz atacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak tekrar görevine iade edildi. Aplak için düzenlenen göreve iade töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, "Evine yuvana hoş geldin Hakan Aplak. Daha İstanbul için yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var." ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler ve bir fotoğraf paylaşılmış göreve iade töreninden. CHP Parti Meclis Üyesi İlhan Cihaner, CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel hakkındaki FETÖ imalarına tepki gösterdi. "Sayın Özel'e Fethullahçılık imasında bulunmak akıl, vicdan ve mantık dışı bir girişimdir," dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi Cihaner. Sözlerindeki sinsice sızan FETÖ ajanları gafiller kimlerdir ifadelerini kullandı. Böyle bir soru yöneltmiş Kemal Kılıçdaroğlu'na. Cihaner, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Enis Uludemir'in Özgür Özel'e yönelik iddialarına dair bir meczubun tutarsız suçlamaları, saçmalıkları ifadelerini kullandı. "Fethullahçılık imasında bulunmak akıl, vicdan ve mantık dışı bir girişimdir," dedi. Cihaner, "Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum," ifadelerinde kimi kastettiğini açıklaması gerekiyor ifadelerini kullanmış.

6-7 Haziran'da bu hafta sonu olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor Fenerbahçe Spor Kulübü ve genel kurulda başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışıyor. Teknik direktörlük arayışları da sürüyor hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi tarafından. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin göreve gelmesi halinde teknik direktörlük koltuğunu Napoli'den ayrılan Antonio Conte'ye devretmek istediği iddia edilmiş. Yine Hakan Safi'nin dünya futbolunun önemli isimleriyle bir araya geldiği ve transfer çalışmalarını devam ettirdiği aktarılmış. Yine keza Aziz Yıldırım cephesinde de aynı şekilde çalışmalar sürüyor. Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la iş insanı Turgut Koç, CHP 38. olan kurultay soruşturmasında Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek deniliyor. Değerli dinleyenler, bir başka haberimizin detayıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı ile görüştü. Ümit Karan tahliye edildi. Acun Ilıcalı hakkında karar beraat etti denilmiş. Erman Toroğlu hakkında 3 yıla kadar hapis sistemi deniliyor. Bu haberin detayına bakalım. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldığı aktarılmış değerli dinleyenler.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son tahminleri aktaralım. Ülkemiz geneli bugün parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığı yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında. Seyrederken diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde tahmin edilmekte. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esiyor denilmiş. Kuvvetli yağış uyarısı var. Bugün özellikle öğle saatlerinden sonra görülecek ve gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli ve aşırı kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli, tedbirli olmaları gerekiyor. 3 Haziran 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri her zaman olduğu gibi mikrofon başında radyonuzdan aktarmaya çalıştık değerli dinleyenler. Yarın 4 Haziran sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız birinci sayfa programıyla. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim, hoşça kalın.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63. Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77. Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Eğitim Birsen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, 14 Haziran 2026'da Gençlik Merkezi açık alanda düzenlenecek yaz şenliğine üyeleri ve ailelerini davet etti. Etkinlikte yarışmalar, sosyal aktiviteler, müzik ve sürpriz hediyeler olacak. Yozgat dahil 55 ilde belediyeler ve bağlı şirketler toplam 2700 işçi alımı yapıyor. KPSS şartı aranmadan başvurular İşkur üzerinden alınmaya başladı. Kadrolar temizlikten teknisyene kadar çeşitlilik gösteriyor. Yozgat İl Genel Meclisi ikinci oturumunda Aydıncık ilçesinin tarım ve hayvancılık potansiyeli, Sarıkaya ilçesinin 2025 yatırımları ve Şefaatli ilçesi Kuzayca köyündeki taşınmazların kullanımı komisyon raporlarıyla değerlendirildi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için 115 delegeden ıslak imzalı destek belgesi topladı. Bu belgeleri Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini açıkladı. Küçükçekmece'de çekici sürücüsü kontrol için araçtan indikten sonra taşıdığı iş makinesi üzerine devrilerek hayatını kaybetti. Olay sürücünün kontrol amacıyla araçtan inmesiyle meydana geldi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6671 lira 71 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe başkan adayları Guirassy transferini listesine aldı. Dortmund sportif direktörü Ricken teklif olmadığını ve oyuncuyu bırakmak istemediklerini açıkladı. PSG UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılarla 4-3 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Maç 1-1 bitti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olurken en yüksek sıcaklık 21 dereceye kadar çıkacak ve orta şiddette yağmur bekleniyor. Sorgun'da bugün parçalı bulutlu hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak ve orta şiddette yağmur görülecek. Sarıkaya'da bugün parçalı bulutlu hava hakim olup en yüksek sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak ve orta şiddette yağmur etkili olacak. Akdağ Madeninde bugün parçalı bulutlu hava etkisini sürdürürken en yüksek sıcaklık 17 derece olacak ve orta şiddette yağmur bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: efendim. Selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar, sabah şeriflerimiz hayır olsun. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesine mutlu sabahlar olsun.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
0: 09.04 Türkiye'nin saatleri. Bugün 3 Haziran 2026 günlerden çarşamba.
2: Şoför Nalan.
0: Tam da ortasındayız haftanın. Keyifli, güzel bir gün olsun. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Perdecim Alışveriş Merkezi, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizde. Evet, görelim kimler nerelerden bizlerde. 0530 034 66 66 iletişim hattımız bu sabaha. Kim ne bırakacak bakalım. Neler dinlemek isteriz, neler söylemek isteriz, kimlere armağan ederiz. Görelim kimler burada. 0530 034 66 66 istek attığımız arkadaşlar. Başlıyoruz, hoş geldiniz.

Demiş Ilısu Mahallesi Sarıkaya'dan aramızda. Günaydın Nalan Hanım. Bütün Oğuz FM dinleyicilerine ve Sarıkaya Belediyesi temizlik işlerine gelsin. İçim yanar Ferdi Baba'dan. Ferdi Tayfur. İçim yanar yanar. Güzel şarkıdır öyle. Epeydir de çalmıyoruz ha. İyi geldi aklına. Ferdi Tayfur, Ilısu Mahallesi Sarıkaya'dan Memiş Bey'in seçimiyle yayıldı.

0: canım.
1: Ay toprak koktu buralar.
0: Yanar yanar yanar.
1: Ne güzel sürmüşsün tarlayı.
0: Yanar yanar yanar yanar.
1: Aferin gençlere ya. Bahtiyar Çayır alanda
0: yanar.
1: Tarlada çalışıyor. Çok kısa.

Tufan Altaş türküsü istemişsin sen. O parçanın adı şey, Yol Üstünde Pınar. Arkadaşlar bu türkü Tufan Altaş yorumu. Dağ başında çınarım ben, yol üstünde pınarım ben. Heh. Yol Üstünde Pınar türküsü. Tarlalarda, bahçelerde ekim yapanlara, sürenlere, emek harcayan, ter dökenlere gelsin.

0: Yıldız FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönen Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
2: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04 Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
1: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform vincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
3: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim 0554 529 45 61 0554 529 45 61.
4: Reklamları dinlediniz. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
5: Terbiyecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
6: Evet, hayırlı sabahlar. Nalan Hanım, Sorgun Belediyesi'nden Hüseyin Zara'dan Turnalara Tutun da Gel parçasını çalar mısınız? Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına armağan olsun demiş. Muammer Tatlı Sorgun'dan burada. Günaydın Nalan Hanım. Ferdi Baba'dan bu şehrin geceleri Muammer Tatlı'dan selamlar. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Bahtiyar Çayıralan'dan aramızda. Yanlış çaldık Bahtiyar'ın parçasını. Şimdi yollamış bir tane. Bakayım 30 saniye şöyle. Ha. Bakayım bir dinleyeyim nasıl çalıyor. Sigara mı çekiyorsun? Düzlüyor toprağa bak, sürmüyor. Daha önce sürülmüş, topak topak olmuş, şimdi böyle düzlüyor. Sigara mı diyorlar buna? Ne bunun adı? O işlemin adını söylesene bana Bahtiyar. Traktör zaten burada yolu bilir, kendi gider. Bir yaz bakayım neymiş acaba? Neydi bunun adı? Sigara mı? Sigara mı diyorlar? Düzlüyor böyle toprağa. Öğreneceğim bu işleri. Selam canım, ben Neslihan. Hoş geldiniz. Eşim Ayhan'a, kıymetlimi Halit Bilgiç'ten benim kadar sevme istiyorum demiş. Hemen alalım listeye. Hoş geldiniz. Turnalara tutun da gel Zara yayında.

yolun açık, aydın olsun, turnalara tutun da gel. Sevgili Zara yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. Sorgun Belediyesi ekiplerine kolaylıklar. Musa Fahralı köyünden aramızda. Çayır alanımıza selamlar. O da daha yeni vuruyor kazmayı. Yani. Tırmıkları yeni vuruyor daha. Yeşil tarla gördüğüm kadarıyla. Vallahi bize 1, 2, 3, 4, 5, 6 karık var. 6 tane çapası var. Sürüyoruz, tarla sürüyoruz hep beraber. Şöyle bir tur gel, bir tur da bele gel. Bir şey kalmamış, siz ne zaman geldiniz, işbaşı yaptınız? Koca tarlayı bitirmiş. Fahralı köyünden selamlar. Musa Eroğlu'ndan turnaların göçü çalar mısınız diyor o da. Emine Çimdem aramızda, sevda yerleri istemiş Ferdi Baba'dan. Aa, yine dört ayak istemiş. Şanslısın. Günaydın.

0: Beşiktaş, yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Kerkard'ın yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Erdicim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Cadde, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz. Erdicim Oni ve Halıya ve Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Kampanyalarımız, ürünlerimiz hakkında geniş bilgi sahibi olabilirsiniz.
1: Erdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
2: Şu anda Oğuz Efe'me

Şoför Nalan. Şoför.

0: Seninle aynı şehrin lambasıyız. Öldüre öldüre yaşayalım. Yeniden bir tutam gülüşe bir ömür verelim seninle. Hadi gel. Hadi gel. Ölmeden yaşayalım.
1: Evet, 09.44 Türkiye'nin saatleri devam ediyor birlikteliğim sunumuzuyla. Bahtiyar Çayıralan'dan demiş ki Rotar ve karık yapıyorum patates ekimi için, hazırlık çok çok çıksın inşallah. Bereketli olsun kardeşim. Allah yardımcımız olsun. Evet, Farlı Köyü'nden selamlar var. Musa Eroğlu, Turnaların Göçü dinliyoruz. Onlar da yeni vuruyorlar daha. Pullukları, değil mi? Yeni sürmeye başlamışlar. Bereketli olsun inşallah. Ne ekeceksek umut ekip bereket biçelim. Atilla Almanya'dan aramızda hayırlı sabahlar. Oğuz Yılmaz'dan Yaban Eller yayınlarsanız sevinirim demiş. Başarılar dilerim. Yozgat'ıma selam olsun. Aleyküm selam. Hüseyin Sorgun'dan burada hayırlı sabahlar. Nalan Hanım, Sorgun Belediyesi'nden Hüseyin. Ferdi Tayfur'dan onu 20'sinde tanıdım parçasını çalar mısınız? Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına armağan olsun demiş. Cambay Düştüm parçasını çalabilir misin Nalan Hanım diyor. Memiş Ilısu. Sarıkaya. Memiş Ilısu mahallesi Sarıkaya'dan. Cambay Düştüm, bakalım hemen ona da.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 01 66.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

renk tam dönüşü biraz hareket. Nerede hareket orada bereket demişler. Hayırlı günler dilerim. Hayırlı günlerimiz olsun efendim. Hoş geldiniz. Akdağ Madeninden Mikail ben. Mikail Uzun. Gülden Karaböcek'ten Hatıran Yeter şarkısını. Arkadaşım Yüksel Aslan ve tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum demiş. Hemen aldım listeye. Hoş geldiniz. Salim Kizir Çekerek'ten aramızda. Selamünaleyküm Nalan Hanım, hayırlı sabahlar. Abdullah Papur'dan Unutmayın Beni Dostlar. Çalar mısınız? Bu parça bugün doğum günü olan upuzun yolların kaptanı, tırcıların şahı. Güzel yürekli, ağzı dualı. Bugün doğum günü olan Süleyman Rafi Tümer'e. Tümer abime, kardeşinden armağan olsun. Doğum günü kutlu olsun demiş. Nice yıllara sağlık, saat, afiyetle, sevdikleriyle inşallah. Mahmut aramızda. Günaydın Oğuz FM çalışanlarına, dinleyicilerine. Sizi keyifle güzel, size keyifli güzel bir gün diliyorum. Özlem Özdil'den Gönlüm Dağlarda parçasını rica ediyorum demiş. Hemen aldım listeye. Hoş geldin. Evet, Perdicim Alışveriş Merkezi'nde yok yok. İdaş yatak, baza başlık çeşitleri, evimize hava katacak birbirinden şakalı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri, halılar, daha neler, bahçe mobilyaları. Şimdi yaz da geldi, bahçelere, balkonlara açılıyoruz, kış bahçeleri açılıyor. Salıncaktan rattan masaya ne ararsanız Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. Evet, Oğuz Yılmaz güzel bir istek parçası, Yaban Eller yayında.

0: Evet, selam kardeşim, iyi yayınlar. Sizden bir parça isteğinde bulunacağım. Neşet Ertaş'tan çalar mısın? Bütün Evciler Köyü'ne armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Evciler Köyü'ne de selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Hatıran yeter diyeceğiz Gülden Karaböcek'ten. Hemen peşine yapalım.
1: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
2: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
1: Kesmeye olduk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
2: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
2: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.

Yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Schaeffer züccaciye ürünleri, Grundig ve Braun kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Schaeffer mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takip kalın. Fırsatları kaçırmayın. Yıldızlı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın

0: yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim, Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin, 0536 958 2448, 0536 958 2448.
1: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 5448.
2: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.son ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.yozgat'ın
3: sesi Oğuz FM.

0: Uşak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 74 96
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
2: Oğuz Efendim WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
3: Abdullah Papur vardı dostlar, Sivas'ın İğdeli köyünden. Garip mi garip, ozan mı ozan, can mı can? Ama şimdi o yok aramızda. Sanki öleceği zamanı bilir gibi dinleyicilerine ve dostlarına en son mesajını veriyor ve bu bandı özel olarak evinde çalıp okuyor. Dinleyelim bakalım dostlarına ve dinleyicilerine neler söylüyor.

0: güzel bir Abdullah Papur parçası mekanlarımıza konuk oluyor. Salim Kizir'in seçimiyle programımızın ikinci bölümünde sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız.
1: Düğünler çalınır, halay çekersiniz,

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533-543-9763, Sarıkaya Şubesi 0538-850-9177, Sorgun Şubesi 0544-838-9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel %20 indirim kampanyamızdan faydalanmanız için sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

10:50 Türkiye'nin saatleri. Öyle güzel bir oyun havasıyla geri döndüm. Can Bay valla nasibimizde yokmuş. Nasibinde yoksa diyorlar sopa bile yiyemezsin yani. Nasibimiz değil zaten bak o tarz parçalarda çok şey risk alıyorum yani. Tarzı değil yani bizim radyonun. Var sorgun var. Efendim. Değil mi? Birkaç tane daha radyomuz var. Orada yapıyoruz bu tarz çalışmaları. Nasip değilmiş. Bak iki kez denedim olmadı yani. Evet sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Şöyle güzel bir oyun havası dinleyelim. Ardından Özlem Özdil. Gönlüm dağlarda listemde. Görelim kimler burada. 0530 034 66 66 istek attığımız. Valla bayda abla artık kalk şu çeşmenin başında. 50 oldu. Kaldık çeşmenin başında. Şarkı takılmış mı orada? Öyle internette ufak bir şey olunca takılabiliyor. Tamam. Siz takılmayın. Mahmut birazdan Özlem Özdil. Hülya Hanım hoş geldiniz. Sorguna selam.

Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. 0543-772-1026 aracılığıyla bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeyi ofisimize bekliyoruz. Günaydınlar, iyi yayınlar Nane Hanım. Ben Sorgun'dan Hülya, Ceylan'dan Musta. O şeydir, o maraldır o. Çalar mısın demiş, çalarım. Bu parça benden bütün Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler, sağlıkla kalın. Siz de efendim. Mehmet Mat aramızda, hayırlı sabahlar olsun inşallah. Nale Hanım günaydın. Eyüp gibi sabır eyle. Eşim ve çocuklarıma gelsin. Bu şarkıyı kim söylüyor, türküyü? Özgür Çayıralan'dan aramızda. Kolay gelsin. Caner Yıldırım'dan hatırası var, çalar mısınız? Çayıralan'dan selamlar. Dedem beni böyle şey yapardı, şakalaşırdı benimle. İsmimi tersten söylerdi falan. İşte söyleyemiyormuş gibi yapardı bazı kelimeleri, ben düzelteyim diye. Bende de böyle bir takıntı olmuş çocukluktan kalma. Şimdi sizde yapınca inadına yapıyor gibi geliyor. Yusuf Sarıkaya'dan aramıza. Yusuf neredesin, göster bakayım tarlaları, bahçeleri bir görelim. Ne ekiyorsun, ne biçiyorsun? Bölgemizin önemli çiftçilerinden biri Yusuf Sarıkaya'dan. Hoş geldiniz, bereketli olsun efendim.

taş duvarlar sıkar beni, gönlüm dağlarda. Bak ben biliyorum, mercimekler olmuş. Oy maşallah maşallah. Allah daha çok versin inşallah. Sulama mı geldi ne oldu? Mercimek burası diyor. Vallahi. Beraber sürdük, beraber ektik. Beraber de toplarız inşallah. Neydi hasatta? Şey olmazmış, neydi gözü olmayan hasatta nasip olma, neydi o söz, çiftçiler bilir. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Elif, sizi internet üzerinden dinliyoruz. Dayım Mahmut Yanık ve Arlı Fero için Serap Sasa'dan Piro parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar dilerim, teşekkürler. Ankara'da Mahmut Yanık kardeşim için, Arlı Fero için Tülay Macera'dan Mayın Tarlası, bunu yapalım.

buldum sözü. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış. O kadar yüzümüz var herhalde. Şey de derler onu, namazda gözü olmayan ezanda kulağı olmaz gibi. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. İnşallah demiş, inşallah. Rabbim bol kazançlar ve bereketli mahsuller versin inşallah. Alın tepteri, elemeyi. Evet, Eyüp gibi sabırıyla. Aşık Kul Erdal söyleyecek. Yıldırım Caner hatırası var. Tülay Maciran Mayın Tarlası mekanlarımıza konuk olacak. Yine birbirinden güzel istek parçaları ulaşmaya devam etsin. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. Çıkın çıkın gelin. 0543 772 1026'dan iletişim sağlayabiliriz arkadaşlar.

ne türküydü ama. Unutmayın bu türküyü, güzel türküymüş, ben de unutmayayım. Bunu yazalım bari. Eyüp gibi sabır eyle. Kim istediyse teşekkür ederiz. Aşık Kul Erdal söyledi arkadaşlar. Eyüp gibi sabır eyle. Vay. Yaradan merhametlidir. Kulun koymaz dara gönül. Ya, güzel. Musa Farlı köyü Çayıralan'dan aramızda. Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası'nı çalar mısınız demiş. Mahmut Eda Doğan Aysen Taş mısın der miyiz zamanında olursa. Abla güzel parça, dinleyicilerin kulaklarının pası silinsin diyor. Aldım listeye. Şimdi yeter vakit, daha çok var. Daha 40 dakika buradayız. Yıldırım Caner Hatırası var isimli şarkısı mekanlarımıza konuk oluyor. Özgür Çayıralan'dan ulaştırdığı isteği. Mehmet Mat'a da teşekkür ederiz ayrıca bu güzel türkü için.

0: Oğuz FM reklam.
1: Kanka şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 36 92.
4: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi,

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi, Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
0: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi sitesi Sarıkaya Yozgat.
2: Boğazlıyan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlıyan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlıyan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlıyan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlıyan Şubesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: Tülay Maciran.
1: Selamun aleyküm. Hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun Alan Hanım. Önce isteğimi söyleyeyim. Tamam. Sonra hal hatır soralım.
0: Tamam.
1: İsteği geciktirmeyelim. Evet. Eskisi gibi değilim. Aktaşlı Halil. Eskisi gibi değilim.
0: Aktaşlı.
1: Bu bütün Oğuz'un evet. dinleyicilerine geçsin. Oğuz'un dinleyenlerine, çalışanlarına geçsin. Özellikle size geçsin. Ve Kadıgüllü köy halkına, Erbek köy halkına geçsin. Şu anda bizi dinleyen herkese geçsin.
0: Eyvallah.
1: Dün kuş diliyle konuştuk. Bugün ana dilimizden konuşalım da daha iyi anlaşılsın. Haydi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkürler.
1: Bizi sorarsan çok şükür iyiyik.
0: Allah iyilik versin efendim.
1: İnşallah siz de iyisinizdir Nalan Hanım.
0: Elhamdülillah. Sağlığınıza
1: Hayırlı programlar güzel yayınlar olsun.
0: Eyvallah. Hulusi Akar. Almanya'dan bizlerle eskisi gibi değilim artık. Aktaşlı Halil yorumuyla mekanlarımıza konuk edeceğiz ama öncesinde Eda Doğanay sen taş mısın diyecek. Peşine yapalım. 11.26 Türkiye'nin saatleri sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla.

0: Günaydın'ın yayınları Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk. Seyfi Doğan Aydan Yoruldum şarkısını çalar mısınız canım oğlum? Halit Tümtürk'e ve arkadaşları. Serkan Uludağ, Sakallı Serhat, Orhan Arslan, Ağrılı Fero, Mamaklı Eren, Ayhan Akgel, Sezgin Demirbaş, Haydar Caferoğlu, Kaan Kaplan, Reçete Baba için istiyorum. Allah'a emanet olun, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Evet, Bülent Ersoy'dan doğum günü parçasını çalar mısınız diyor. Özgür Çayıralan'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Zekeriya abi aramızda. Instagram linki atmışsın. Abi mümkün değil. Yani bu bilgisayardan açtığımız için öyle de bir hesabımız yok. Yani bu yayın bilgisayarı dolayısıyla bu linkten giriş yapmam mümkün değil. Bu parçayı istiyorum demişsin ama adını yaz. Şarkının adını yaz Zekeriya abi. Aman diyeyim vardır, buluruz biz bu parçayı. Sen içinde geçen bir cümleyi söyle. Açamıyorum ben abi. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelik sunuyor sizlere. En uygun sigorta hizmetini siz seçiyorsunuz. 0543 772 1026 iletişim hattımız. Nevzat Şener Bulvarı İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz efendim.
1: Evet, merhabalar, merhabalar Nalan Hanım. Ben Sorgun Dolmuşlar'dan Zekeriya Alptan için.
0: Hoş geldiniz efendim.
1: Öncelikle kolay gelsin diyoruz, iyi yayınlar diliyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim, evet Nalan Hanım. Evet. İsteğimi zaten attım. O parçayı istiyoruz. Öncelikle o parçamız sizlere gelsin. Ve bütün Oğuz Efendim dinleyicilere gelsin. Dolmuş arkadaşlarımıza, Sarıkaya ve Sorgun halkına gelsin. Tüm bizi sevenlere gelsin. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Kolay gelsin.
0: Valla bu bir şiir galiba ama ben bunu açamıyorum. Böyle caps'ler paylaşıyor insanlar. Bana da çok talep var. Arkadaşlar söylüyorlar genelde böyle bu işlerle uğraşan arkadaşlar. Nalan sesin güzel. Böyle arada 3-5 caps seslendir de şöyle internette efendim yayınlansın falan diye. Ama vakit bulup yapamıyoruz. Öyle bir şey herhalde bu caps. Yani insan yaşadıklarıyla değil, yaşattıklarıyla anılır. Sözü sanırım ya da bir şiir. Açamıyorum abi, açılmıyor. Ne güzel bir söz. İnsan yaşadıklarıyla değil, yaşattıklarıyla anılır.

0: sanki Dilber Ay'dan dinliyorduk bu türküyü biz. Aha abi, bulamıyorum ki, nasıl bulayım ben, bilemedim ki, şu mu acaba? Çok gün geçmiyor ki imkansızlıklar geliyor başıma.
1: Demek istediğim şu, çok...
0: Şu mu acaba?
1: Şey var sanki. Hı. Çok büyük şeyler. Bunları ifade etmenin yolunu bulamıyorum. Bazen bana öyle geliyor ki bütün dünya, bütün hayat, her şey içimde duruyor. Ve sözcüsü olmam için feryat ediyor. Hissediyorum. Ama anlatamıyorum.
0: Hissediyorum ama anlatamıyorum. Galiba buydu abi, doğru çaldıysam. Böyle bir kısa bir anekdot gibi. Şiir de diyemeyiz buna. İşte bunu göndermiş yayınlamamız için. Oldu mu abi? Bu kadar çaldı bu.
1: İçimde söylemek istediğim çok...
0: Bak,
1: çok büyük bir şey. Bunları ifade etmenin yolunu bulamıyorum. Bazen bana öyle geliyor ki bütün dünya, bütün hayat, her şey içimde duruyor. Ve sözcüsü olmam için feryat ediyor. Hissediyorum. Ama anlamadım.

0: eskisi gibi değilim artık. Soğudum herkesten. Usandım artık. Evet Zekeriya abi.
1: Açabilseydiniz çok güzel parçaydı Nalan Hanım da. Açamadınız.
0: Adını söylesen.
1: Onu ses kaydına nasıl çıkartsam ki?
0: Kayıt çıkaramazsın. Ya sen şarkıyı söyle bana.
1: Dinlemeye değerdi yani.
0: Tamam adını söyle.
1: Yoruldum be hayat, bir çöktüm diye söylüyor da.
0: Be hayat.
1: Hem bayan hem erkek söylüyor Nalan Hanım. Biz
0: çöktüm. Aa şey olabilir mi? Özlem Özdil mi? Yoruldum be hayat. Tamam işte dur bakayım. Derin duygulu. Yoruldum be hayat. Şu mu? Bir bak bakalım. Tamam böyle isteyeceğiz işte.
2: Yoruldum be hayat.
0: Böyle isteyeceğiz istedim.
2: Çöktüm yollarına.
3: Bir lokma huzur çok gördüm.

cümle çok zor değil aslında. İçinde bir cümle, bir kelime yakalarsak. Evet, bu Nalan Hanım demiş. Bu. Teşekkürler Nalancık. Kahvelerimiz de geldi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Merhabalar Nalan Hanım. Tekrardan Hülya ben. Eğer zamanımız varsa çalabilirseniz. Resul Dindar'dan Yağarsa Yağmur Yağar parçasını istiyorum. Benden herkese gelsin. Rahmet yağsın. Rahmet yağsın. Ama şu tarlaları sürenlemişim bitsin. Okeydik de sanki.

0: mimarlık ve mühendislikten çayır alanda ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

bile değildi. Artık yavaş yavaş bu günlükte biz ayrılan sürenin şimdilik sonuna geldi. Fakat bunu saymayalım arkadaşlar. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18-21 kuşağında yeniden görüşelim isteriz. Hülya Hanım da demişti ki yetişirse yetiştirmeye çalışacağım demiştim. Resul Dindar'la ayrılacağım aranızdan. Bu parça çok etkiledi beni diyor Zekeriya abi. Hakikaten güzel bir parça. Unutma ismini, bak bir daha isterken adını yaz. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalınız. Bezade İslam'mışım. Bezade İslam'mışım. Nuriye Hanım, Sarayken'ten Nuriye'ye de selamlar. Müslüm Gürses, yıllar utansın çalar mısın diyor. Yetişemedin ama 18 itibariyle bekliyorum. Akşama beklerim, Sarayken'te selam ederim. Hoş

0: hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
1: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
2: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
5: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen

0: pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Akdağ Oğuz Efendim.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeni'nde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83, Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Ta Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Can severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Can severler mühendislik ve müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yapımı süren il özel idaresi, hizmet binası ve ek hizmet binalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaat sürecinin planlanan takvimde ilerlemesi önem taşıyor. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan daire ve arsası icra yoluyla satışa çıkarıldı. Muhammen bedeli 2 milyon 84 bin lira olan taşınmaz için ilk artırma 2 Temmuz 2026'da başlayacak. İkinci artırma ise 30 Temmuz'da yapılacak. Yozgat Sorgun Araplı kasabasında hayvancılıkla uğraşan Lokman Atıl, havaların ısınmasıyla kenelerin erken ve yoğun görülmeye başladığını belirterek vatandaşları ve besicileri dikkatli olmaları için uyardı. Özgür Özel CHP'deki kurultay krizini, yeni parti senaryolarını ve Ekrem İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif edilmesini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'yla görüşme ihtimaline açık, partide değişim gerektiğini vurguladı. Ford Motor Company ABD'de 419.967 aracını emniyet kemeri sorunları nedeniyle geri çağırıyor. Ulusal Karayolları Trafik Güvenlik İdaresi kemerlerin düzgün çalışmaması halinde yolcuların yaralanma riskinin arttığını belirtti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6.668 lira 29 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: 2026 Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen takımlar açıklandı. Galatasaray da listede yer aldı. Turnuva 11 Haziran'da başlıyor. Fenerbahçe Diego Carlos'u Como'dan geri çağırıyor. Brezilyalı stoper Şampiyonlar Ligi vizesi alan takımda kalmayacak. Sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece ve orta şiddette yağmur bekleniyor. Sorgun'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 23 derece ve orta şiddette yağmur etkili olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 19 derece ve orta şiddette yağmur görülecek. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 19 derece ve orta şiddette yağmur etkisini sürdürecek. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Vartap

0: Tüm akü mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
1: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 hele

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com.
1: Anadolu'nun

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faiz.

0: Faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle Gülpar ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri. Telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre. Telefon 311-54-14. Melikgazi Kayseri. Pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
3: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçeneklerle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz Efendi dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Akdağ Oğuz efendim.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536

0: aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
1: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmadan hemen randevu kapmak şart.
0: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
2: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği ile gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 36 92.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
2: Akdağ Oğuz Efem.

Ne bileyim işte. Bir balıkçı için deniz neyse, bir mahkum için gökyüzü, bir çocuk için şeker neyse, sen de benim için öyleydin. Ötesi var mı? Ben seni böyle severken sevmiyormuş gibi görünmek ağır gelmedi mi? Hiç olmayan kalbime ve adam düşürdün beni sevdaya. İsyanım bu dünyaya. Kıyarım ben bu cana. Sensiz emin değilim.

0: Royal Otel yanında tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni, Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için...

0: sokakta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 66 06, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
2: Akta Oğuz FM.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
1: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
2: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışım

0: kapattığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Özel İdaresi Hizmet Binası ve ek binalarındaki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek Genel Sekreter Nazif Yılmaz'dan bilgi aldı. Yeni bina hizmet kapasitesini artıracak ve modern çalışma ortamı sağlayacak. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan daire ve arsası icra yoluyla satışa çıkarıldı. İlk artırma 2 Temmuz 2026'da başlayacak. Muhammen bedeli 2 milyon 84 bin lira olarak belirlendi. Satış detayları Esatis Uyap Gov.tr'de. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında hayvancılıkla uğraşan Lokman Atıl, havaların ısınmasıyla kenelerin erken ve yoğun görülmeye başladığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Can Polat ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Zanlı kaçtı, polis soruşturmayı sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. CHP'de kurultay çağrısı yapan milletvekilleri arabuluculuk girişiminde bulundu. Tartışmalar sürüyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6.676 lira 20 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: 2026 FIFA, Dünya Kupası, Messi, Ronaldo, Modric ve Neuer gibi efsanelerin son kez forma giyeceği veda turnuvası olacak. Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Premier Lig ekipleri Manchester United ve Atletico Madrid'in transfer hedefi olarak öne çıkıyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 23 derece ve hafif yağmur bekleniyor. Sorgun'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece ve hafif yağmur etkili olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece ve orta şiddette yağmur görülecek. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece ve orta şiddette yağmur etkisi var. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya ile tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu akşamlar. Hareketli başlayalım istedim bu akşam. Dün akşam biraz böyle ağır geldi. Bütün şarkılar ağır çıktı. Belki arada neşemizi buluruz. Evet, 18.07 Türkiye'nin saatleri. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Başladık efendim. Hoş geldiniz.

kimse istemeden elimi çabuk tutup bir Ferdi Tayfur şarkısı çalayım dedim. Evet, bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz ulaşmaya başlamışlar bile. Evet, 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Evet, merhabalar Nalan Hanım. Lütfen Mustafa Yıldız Doğan'dan Türkiye'mi istiyorum. Tüm Türkiye'ye gelsin. Şimdiden teşekkürler demiş. Almanya'dan memleket hasreti çeken gurbetçilerimizden değerli Abdullah Büyük Şimşek bizlerle programa dahil olmuşlar. İbrahim Tekin Çayıralan'dan aramızda. Selam bacım, Müslüm Baba'dan vefasız alemi istiyorum diyor. Mümkün mü vefasız dostlara gelsin bu şarkı demiş. Şu vefasız alemin her şeyine darıldım. Akan gözyaşını elinle sil dediler. Bir yudum mutluluğa bir ömür istediler. Sevilmek istiyorsan bir de canını ver dediler.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj

0: makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
3: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
4: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim: Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
7: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
8: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: ömür istediler. Sevilmek istiyorsan canını ver dediler. Vay vay vay vay vay. En büyük haksızlığı, bir ömür yalnızlığı bize reva gördüler. Bambi'den her 5000 TL'nin alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansını Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Her 5000 TL'lik alışverişte çekiliş kartınızı alın, bu fırsatı kaçırmayın.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
0: Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akkayalar, mobilyadak, gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz efendim. Selamlar Nalan Hanım. Aleyküm selam. Ferdi babadan unutmak istiyorum çalar mısın? Aileme, size, Gökhan kardeşime ve dinleyen herkese gelsin. Teşekkür ederim demiş Ayteş abi aramızda. Kayseri'den Murat Kılıç, Bünyana oğlum Ahmet Kılıç ve Cengiz Han, Demirel, Bilal Akgün, Adanalı Enver Salhan, Sinan Akaş, Durdu Kaya, Çetin Kaya, İbrahim Kekeç, Halil İbrahim Gün, Osman Kahraman, Barış Özkurt, Fatih Tekin, Afşin Hanlı, Jones, Murat Şahin'den, Senin Yüzünden şarkısını çalar mısınız? Tüm arkadaşlarına armağan olsun demişler. Çok uzun mesaj var. Hakikaten. Neslihan hoş geldin.
2: Selam canım. Ben Neslihan. Eşim Ayhan'a, kıymetlime bir delinin delisini istiyorum. Çalar mısınız? İyi yayınlar diliyorum.
0: Bir delinin delisini.

sormayın. Unutmak istiyorum, artık hatırlatmayın. Unutmak.

0: o aşk bitti sonunda. Gitti kendi yolunda. Onu ömür boyunca unutmak istiyorum. Unutmak çok güzel bir nimet. Kayseri'den Alparslan, dünyada bulunan babam için Yasin Yaşar'dan bir şarkı istiyorum. Yaşlı olmasın. Yasin yaşlı.
1: Mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum. Unutmak istiyorum.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
1: Unutmak istiyorum.
0: Ay, selamun aleyküm hayırlı yayınlar. Ankara'dan Rabia. Rabia Önal, kardeşim Mahmut Yanık ve ortamındaki bütün kardeşleri için ve bütün Oğuz FM çalışanları için Azer Bülbül'den İyi Değilim parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Ben Mamak'tan Fadime Kaplan. Canım oğlum Kan Kaplan ve Yeni Doğan Dayıko'ya Türkü'den Sevmişim parçasını rica ediyorum. İyi günler dilerim demiş dinleyicimiz. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Azat Ünal, Mahmut Yanık ve arkadaşları için Hazar Yıldız parçasını istiyorum. Bir belaya sabrediyorum şarkısını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Kayseri'den Murat Kılıç, oğlu Mahmet Kılıç, Cengiz Han Demirel, Bilal Akgün, Adanalı Enver Salhan, Sinan ve Sinan Akaş, Vurdu Kaya, Çetin Kaya, İbrahim Kekeç, Halil İbrahim Gün, Osman Kahraman, Barış Özyurt, Fatih Tekin, Afşin Jones, Murat Şahin'den. Murat Şahin bulamadım bu arada ben. Senin yüzünden. Fatma Şahin var. Bilemedim yani. Senin yüzünden parçası. Ebrar Yıldız, Kayseri'de olan canımın içi, sevdiğim Tufan Yanardağ. Şarkı armağan etmek istiyorum. Murat Şampınar'dan Engel çalar mısınız demişler. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan aramızda. Dostlarım Serkan Uludağlı, Mesut Şenel, Zafer Akçakaya, Mejo için Kıvırcık Ali'den Geriye Dönün Seneler istemiş. Malik Kayseri'den Malik Özdamar, İsmail Özdamar ve Rıdvan ve abim İsmail Özdamar ve Rıdvan Atakan abime Özgür Kaplan'dan O Yare parçasını çalarsanız sevinirim diyor. Evet, bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz ulaşmaya devam ediyor. Selamlar Nalan Hanım. Ferdi Tayfur'dan Sabahçı Kahvesi parçasını çalabilirseniz sevinirim. Aytaç abiye ve tüm Ferdicilere gelsin demiş. Gökhan Malkoç. Bir kere daha, bir kere tutturdular bak. Ferdi Baba yeni çalmıştık. Okumuş, okumuş bulunduk istedik. Buyurunuz. Evet. Akkayalar Mobilya Bambi uyku merkezimizden her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. 41 toptan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da Akkayalar Mobilya Bambi uyku merkezi 0544 208 32 33'ten iletişim kurabilirsiniz.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

0: geldin en son geldin.
1: Haydi yollar geldi. Yorgunum.
0: Adım Ceylin, Kayseri'den yazıyorum. Babam Salih Korkmaz için ve Mehmet Loş için Aynur Doğan'dan Yar Ben Sana Yoldaş Olan parçasını armağan ediyorum. Peki. Reklam dönüşü biraz hareket. İyi yayınlar Kayseri'den Cevdet. Osman ve Sezer için Sivaslı Nazo'dan Yara Gibisin adlı türküsünü rica ediyorum. Çalarsanız hepimizi mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum ve güzel yayınlarınızın devamını diliyorum demiş. Özet geçiyorum bazen arkadaşlar. Evet, hayırlı akşamlar. Başta her şey için çok teşekkür ederim. Ankara'dan Ayşenur, oğlum Cevdet ve arkadaşlarına Güler Duman'dan bir parça çalarsanız sevinirim. Ayrıca onu çok sevdiğimi söylerseniz mutlu olurum. Yozgat Çekerek'ten Recep Gezer, yazan kalem siyah istemiş. Canlarım hoş geldiniz Recep abi. Karabaşa, bu kadar hareket yeter galiba. Şimdi bir delinin delisiyim dinleyeceğiz arkadaşlar. Hemen peşine bir kıvırcık Ali göndereceğim. Geriye dönün seneler. Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezimizde 41 TOK'tan birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında.

0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Sofralar Mobilya katkılarıyla devam ediyor. Böyle TV üstümüzüyle yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve masalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akkayalar, mobilyada sevgili dostlar, Bambi Uyku Merkezimizden. Her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 toktan birini kazanma şansı da Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Akkayalar Mobilya Bambi mağazamızdan yapacağınız her 5000 TL'lik alışverişiniz için çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın.

şaşırmış kalmışım. Nasıl ödeyim? Taş duvar nasılsa işte öyleyim. Çok zor durumdayım. Çok zor durumdayım. İyi değilim. İyi değilim.

Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyor.

0: tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153
1: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 30 04 0544 772 30 04
0: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33 Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48 Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü. Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
4: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

çok sizde, azı bende, herkesin gözü bende. İyi yayınlar, ben Güler Çinçin'den. Akdağ Madin'de bulunan eşim Halit Tümtürk için Mustafa Yavuz'dan Yaşlanıyorum parçasını çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim. Ankara Gülveren'den Mert Eraslan, Yozgat Akdağ Madin'de bulunan can kardeşim Yeni Doğanlı Dayıko'ya Eda Doğanay'dan Senin Yüzümden parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim. İstekler ulaşıyor tüm hızıyla. Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk, Maral'dan Maral'ım parçasını canım oğlum Halit Tümtürk ve arkadaşları Eren Ateş, Serkan Uludağ, Sakal Serhat, Orhan Arslan Ağrılı, Fero Mamaklı Eren, Ayhan Akyer, Kaan Kaplan, Sezgin Demirbaş, Haydar Caferoğlu için istiyorum. Allah'a emanet olun, iyi akşamlar. Evet, Şoför Nalan iyi yayınlar. Ben Halil Güç, Derya Bedavacı'dan Deme parçasını Hüseyin Aktepe, Derviş Erkoç, Mehmet Oktay'a armağan ediyorum. Yayınlarsan sevinirim, iyi akşamlar. Aldım listeye Deme. Evet, selamlar Kayseri'den Murat Kılıç, oğlum Ahmet Kılıç ve Cengizhan Demirel, Bilal Akgün, Adanalı Enver Salhan. Yine mi aynı mesaj bu? Aynı mesaj gelmiş. Okumuştuk bu mesajı, uzun demiştik hatta, değil mi? Aynı isimler bir daha gelmiş. Kimden bu kez? Yine aynı kişiden. Okunmuş mesajlar, bir daha yollayanlar var. Yozgat'ta bulunan yüreği mert, kalbi güzel Anıl Kavurkacı dayıma, yeğeni Berat Orhan'dan selam olsun. El elden üstündür, en üstteki el bizim evdir. Eyüp Han'dan sorabilsem sormaz mıyım parçasını istiyorum. Hemen alalım listeye. Evet, sevgili yayınlar Kayseri'den canım kardeşim Serkan Beran arkadaşlarına, Emre Gönen, Batuhan Ateşsiz ve Fuat Baldıca Hava Öğüt'ten Duvarlara Yazıyorum ismini istiyorum demişsiniz. Dün çaldık galiba, sabah mı çaldım yoksa? Evet, bir yandan mesajlarımız istekli. Bu ne, 45 tane mesaj atmışsın. Sen programın sonuna kadar okunmazsın. Bak, en sona gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani şimdi bir mesajı kopyalayıp kopyalayıp tekrar tekrar tekrar attığınızda okunmaz kardeşim senin mesajın. Beni okumadınız, beni okumadınız. Okunmaz, en sona gidiyorsun. Bir tane mesaj atıp bekliyoruz arkadaşlar. Okunduktan sonra şarkınızda yayınlandıysa bir daha atabilirsiniz yani. 45 kere böyle delirmiş gibi. En sona gidiyor, en sona. Program biterken artık denk gelirse... Saat 9'da falan okunur herhalde böyle yaparsa. Sona gidiyor çünkü. Sırayla okuyorum.

0: hizmetine dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakendede alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı, en iddialı demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizi, demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den isteyin. 0501-066-7066 Sorgun 0500-36-986-39-44 Sarıkaya. İletişim hattımız arkadaşlar. Önce bir Orhanlar yapı gelsin.
1: Orhanlar yapı mimarlık ve mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
2: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

Sermetal katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tomozuyla metal eder. Tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatı demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde de trapez saç üretimi, çatı saç üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Yusuf Pala, iyi yayınlar. Kayseri'de bulunan Yunus Elmas dayıma ve çok değerli Derviş Erkoç abime Azer Bülbül'den Yüzümüz Gülmedi Bizim çalar mısınız demiş. Alıyorum listeye. Sanıyorum devamını okumama gerek yok. Hepsi aynı.

0: dönmüşüm.
1: Türkü de tarzını değiştirmiş. Uşum. Şarkı söyleme, türkü söyleme şekli değişmiş. Vurgular değişmiş.
2: Sevmişim. Rüyamda görmüşüm. Seni kendim gibi bilmişim. Ölmüşüm yar. Dalmışım, uzaklara gitmişim. Senin için yanmışım yar. Ölmüşüm.
1: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz sonumuzuyla. Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzeme gibi hırdavat çeşitlerimize demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den isteyin. Sorgun'da Sanayi Sitesi Türk Tozağı Bulvarı'ndayız. Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da satış şubelerimizle hizmet veriyoruz. Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez saç üretimi, çatı saç üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Merhabalar Nalan, ben sizlerden Azeri Kızı Günel'den Didem şarkısını istiyorum. Bu şarkıyı canım eşim Mahir'e ve çocuklarıma, özellikle de sizlere armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demiş Gülcan bizlerde. Tuncay Aktağ Madeni'nden aramızda. Tuncay abi hoş geldin. Selamlar Nalan Hanım. Sizden İbrahim Tatlıses'ten insanları tanımak, insanları anlamak, gerçek seveni bulmak parçasını Mehmet İlhan abime ve tüm Oğuz Efem dinleyicilerine armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Ferdi Baba'dan Ver şarkısını çalarsanız sevinirim. Aşağı Sarıkaya Köyü'nden Kadir Can Kurtaran hoş geldiniz. Selamlar Nale Hanım. İntizardan Her Yari Koynuna Alamazsın Ki parçasını çalar mısınız? Gökhan Malkoç iyi yayınlar demiş. Onu da aldım. İşte bir sürü şarkımız var. Önce eritelim. Mesajlara tekrar döneceğim arkadaşlar. Hep aynı isimler var yine galiba geride kalanların arasında da. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Yamanalp Aktağ Madeni'nde bulunan babam İlhan Aydın ve arkadaşları için Güllü'den Unuttum işte şarkısını istiyorum demiş dinleyicimiz. İntizarın peşine bırakıyorum onu da. Yağmur yağmur döküldü gözlerimden gözyaşı. Seni sevmekmiş meğer hayatımın yanlışı. O muydu o? Yok. Unut diyordun ya, unuttum işte. Maral yayında.

0: De mevsimli çalışması sevgili Derya Bedavacı mekanlarımıza konuk oldu. Nesi nesi demiş Soner Çimen Turluhan Köyü Çayıralan'dan. Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
0: Derya Hanım ben de buradayım. Bir güzellikle bana yapın. Güzel bir parça da bana, kalbimin sahibine çalar mısınız? Hadi bendensiniz demiş. Size de gelsin. Teşekkür ederim. Bütün güzel aşk şarkıları sana ve kalbinin sahibine gelsin.

Evet, demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle, demirle ilgili ne lazımsa toptan satışımız ve toptan fiyatına kayan kendi satışlarımızla Eser Metal, Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı, Sorgun'da 0501-066-7066, Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da 0536-986-3944 iletişim hattımız, Neşet Ağam yayında.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 30 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.

0: 1 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın. Sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
2: Reklamları dinlediniz. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
3: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

0: derdi yoklar. Gurbetçiler bilir derdi yoklar grubu, değil mi? Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Aynı zamanda sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da satış şubesiyle hizmetinizde 0501-066-7066. Atasanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubesiyle hizmette. Samet Cengiz yetkilimiz 0536-986-3944'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, Hasret Bozoğlu, Nisanur Kızıldeniz, Halime Malçok, Gürdane Çarkıt, Okyanus Belen, Yaman Betül, Yıldız Kübra, Zembilcioğlu'na selam olsun. Fark eder mi cürüm şarkısını istiyorum diyor. Hayırlı akşamlar demiş. Kadın kapalı. B12. Fark eder mi cürüm? Kim söylüyor acaba? Aldım listeye, Mazlum söylüyor galiba. Evet, selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Nalan'ın dünyada bulunan Selahattin Altun kardeşime Tefo Seko'dan Bir Dünyasın parçasını armağan ediyorum der dinleyicimiz. Neslihan aramızda bir video kaydı 8 saniye. Gözleri Fettan güzel olsun Müslüm Baba'dan. Çalar mısın diyor. Neredesin, neresi burası?
1: Ne zamanı gelmiş
0: bak. Ne zamanı gelmiş?
1: Nalan'ın Hasan Borun'un zamanı gelmiş bak. Daha biraz serin ama olsun.
2: %30'a varan indirimler sizleri bekliyor.
0: Süpersin. Hacı Hasan Bor Parkı'na da selamlar.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efe.
4: Şoför abla.

Tüm Didemlere gelsin. Ne güzel bir şarkı. Didem, Didem, Didem. Kıpır kıpır. Isparta'dan iyi akşamlar Nalan Hanım. Nur Heybeli sıradaki eser Çekerek'ten Tuğba Ünver ve eşi Eren için gelsin demiş. Ankara'dan Samet. Akdağ Vadisi'nde bulunan Cukka abime ve Osman Çim abime ve değerli arkadaşlar Gökhan Özcan, Bilal Canlı ve Meto'ya Güler Duman'dan Umudum Var parçasını armağan ediyorum. İyi günde dost olmadık ki kötü günde unutalım aslan abilerim demiş. Evet, Ankara'dan Samet bizlerleymiş. Kolay gelsin Nalan Hanım. Şu an Sarıkaya Belediyesi temizlik işleri pazar yerinin temizliğini yapıyor. Onlara Engin Can'dan Vay Dayımı Çalar Mısınız diyor. Yapalım hemen, kolay gelsin arkadaşlar. Şöyle biraz tazikli su da verin. Şuraları bir yıkayalım. Şu tarafa doğru tut. Şu tarafa doğru. İtfaiye nerede sahibizim ya? Tazikli su deyince itfaiye geldi aklıma. Sarıkaya itfaiye de selamlar. Ankara'dan Hazal, Hülya Evrensel'den Düşmanlar Pusu'da. Mamaklı Eren abilerim Kaan Kaplan, Ayhan Akken, Haydar Caferoğlu, Namı Değer Yeni Doğan'ın Dayı Koyarman olsun bu parça.

pazar yerini temizleyen tüm Sarıkaya Belediye ekiplerinin işleri şerefine olsun. Azıcık oynaya oynaya olsun. Haydi.

0: Modern Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çekirek'ten Levent Kandemir, sizden Harika Avcı'dan Kısmet Değilmiş mutluluk parçasını istiyorum. Bu parça tüm Oğuz FM dinleyenlerine armağan olsun. Şimdiden teşekkürler. Takiptesiniz, seviliyorsunuz demişler. Eyvallah, hoş geldiniz. Nur Çayıralan'dan aramızda, hoş geldin Nur.
0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.

Evet, demir saç profil, boru trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne ihtiyacımız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den soruyoruz arkadaşlar. Eser Metal satış şubesiyle Atasanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da, sanayi sitesi Turgut Özağ Bulvarı Sorgun'da hizmetinizde. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metine dair tüm işlemler ayağınıza kadar geldi ver diyor Ferdi Baba. Ben elinden içeyim, ver kendimden geçeyim, gidişini görmeyeyim.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

Ölmeyi Tanrı'ya, yaşamayı sana, ağlamayı kadere, gülmeyi sana, sevmeyi kalbine, sevilmeyi sana, sana borçluyum.

0: zorlasan da anmaz adını dinler.
1: Adını.
0: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Kolay gelsin Nalan Hanım. Dünyada bulunan Selahattin Altun kardeşime, Aziz Kaya, bela hep üstüme geldi. Parçasını armağan ediyorum. Münir Altun, Eren Şen, Ahmet Taşkın'a gelsin demiş. Merhabalar Nalan abicim, Okan babacan. Sen rüzgar, ben yaprak çalar mısın? Sen rüzgarsın, ben yaprak ve güzel gözlüm bir gün inşallah. Amin der misin ablacığım? Amin. Teşekkür ettim şimdiden. Şimdiden peki. Keşke yayınlayabilseydik ama artmazsa yetmezler eskiler. Yine bereketli bir akşamdı. Bir sürü şarkı kaldı. Olsun, yarın biraz daha erken başlarız ama ne kadar erken başlasak, ne kadar siz de erken buraya gelseniz, yani 18 itibariyle istekleri yayınlamaya başlıyorum. Zaten matematiksel olarak mümkün değil. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz naçizane. En azından mesajlar okundu hepsi. Kim kimlere hangi şarkıyı dinletmek istediğini biliyor. E ne yapalım, yettiği yere kadar yarın inşallah. Yarın. Evet, Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk son bölümü. Dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafir eden tüm dostlarımıza, Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına sonsuz teşekkür.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımız

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine, hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr.

0: Otel yanında tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336 24 27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311 54 14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 66 06, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: yaparla. Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

sözler yetim, sözler öksüz. Gönlümden gönlüne sadece buruk bir selam var ve sana dair bir

0: hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
1: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
0: Can severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Can severler mühendislik ve müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Özel İdaresi Hizmet Binası ve ek binalarındaki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek Genel Sekreter Nazif Yılmaz'dan bilgi aldı. Yeni bina hizmet kapasitesini artıracak ve modern çalışma ortamı sağlayacak. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan daire ve arsası icra yoluyla satışa çıkarıldı. İlk artırma 2 Temmuz 2026'da başlayacak. Muhammen bedeli 2 milyon 84 bin lira olarak belirlendi. Satış detayları Esatis, Uyap, Gov.tr'de. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında hayvancılıkla uğraşan Lokman Atıl, havaların ısınmasıyla kenelerin erken ve yoğun görülmeye başladığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Can Polat ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Zanlı kaçtı, polis soruşturmayı sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. CHP'de kurultay çağrısı yapan milletvekilleri arabuluculuk girişiminde bulundu. Tartışmalar sürüyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6006 176 lira 20 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: 2026 FIFA, Dünya Kupası, Messi, Ronaldo, Modric ve Neuer gibi efsanelerin son kez forma giyeceği veda turnuvası olacak. Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Premier Lig ekipleri Manchester United ve Atletico Madrid'in transfer hedefi olarak öne çıkıyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 23 derece ve hafif yağmur bekleniyor. Sorgun'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece ve hafif yağmur etkili olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece ve orta şiddette yağmur görülecek. Akdağ Madeninde bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece ve orta şiddette yağmur etkisi var. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Geceleri.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Dert kervanı dizi dizi olsun, efkar bastı hepimizi olsun. Bu dertlerin arasına düştük bir aşk

en güzel şarkılar Oğuz FM geceleri. Oğuz FM

senin de kalbin bir defa yanar. O an ne kış olur ne de sonbahar. Git düşün akşamdan sabaha kadar. İşte o an, işte o an. Senin bana ihtiyacın var.

0: Kemal Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En güzel şarkılar Oğuz Efem Gece.

ki ne oldum olayım. Akan sularınla ben de geleyim. Sakal seni cımbız ile yolayım. Bir kız bana hem mi dedi neyleyim. Bizim elde hurum olur uç olur.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yatıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiyim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yedim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım,

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
2: Ben bu akşam bir başka sevdim seni. Niyesini bilmeyecek kadar sevdim. Yaz beni sevdiceğim. Bir tek sen yaz benim. Çoklara sığmayacak kadar çok sevdim. Korkularımı korkutacak kadar. Kör kütük bir sevdaya düşebilirim bu gece. Sen rezilliğimsin, son aşkım, tek mirasçım, ömrüm göçeysin. Yaşarsam bu zulmü, ölürsem ömrümü yaşayacaksın. Çünkü sen yaşayan tek ben olacaksın.

Ben bu şehrin ahıyım, el değmemiş günahıyım. Bunca yıllık ömrümde ilk defa sende kendimim. Ömrümü sana feda edebilirim. Anla, bu kadar basit karmaşığımsın. Yüreğimin tam orta yerinden geçenimsin. Daha ne olacaksın? Gizil ibadetimsin.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.
3: Oğuz FM Gece'de.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

Hani o eski günler nerede? Sen düşürdün beni bu amansız derde. Aklın, aklın fikrin hep başka yerde. Aramızda biri mi var? Sen iste yolun öyleyim. Kulun, kurbanın olayım.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: ettin ya, kitledin gönlü. Hayal bile kısır döngü. Geçirdim böyle ömrü. Yazık ettim, derdindeyim. Yüreğime köz bıraktın. Silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın. Tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak. Senin için düşene bak. Sen gül oyna, neşene bak. Ben kederde, derdindeyim.
1: Haberim yok
0: yıl iklimden. Ayna korkuyor şeklimden.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

var. Öyle olsa bile kanmadan olmaz. Aşk bir yalan diye

0: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
1: Akdağ Oğuz Efendi.
2: Kimin umurunda? Benim derdim, senin derdin, onun derdi. Herkes kendi yolunda. Batmışsın, bitmişsin, tükenmişsin. Kimin umurunda? Dostluk yalan ayak kaçar oldu insandan. Vefa sadece bir semt olarak kaldı İstanbul'da. Bir kere adım çıktı mı, sarhoş derler ayık olsan da. Dertlisin, efkarlısın, yaralısın, kimin umurunda? Güvenme insan denen varlığa, gerçekle tanışırsın düşersen darlığa. Kaptırdın mı yakanı fukaralığa, kimin umurunda? Aç mısın, tok musun, var mısın, yok musun? Kimin umurunda kardeş?

Kimin umurunda? Benim ömrüm, benim gönlüm, benim gülüm. Kimin umurunda? Kederlisin, karalısın. Bir gül, bir de bülbül vardır aşkın dalında. Hasret rüzgarı vurduğunda şeklin, şemalin bozulursa sevda kalıbında. Yaralısın, sevdalısın, derbedersin. Kimin umurunda? Önemli değil işin, gücün, cüssen. Eğer bir gün boşalırsa kesen. Dört duvar içinde kahrından ölsen. Var mısın, yok musun, kimin umurunda? Öyle kör olmuş ki zulmü görmüyor gözler. Öyle sağır ki feryadı duymuyor kulaklar. Öyle dilsiz ki haksızlığa susuyor kullar. Kimin umurunda? Ciğerin yanmış, ocağın sönmüş. Kimin umurunda?

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

Karagül'üm. Bu şehirde seninle tanıştığımızda bu şehirde yaşamayı çok seviyordum. Arkadaşlarımın arasında hep böyle sevecen tavırlarla karşılanıyordum. Çünkü niye biliyor musun? Senin gibi çok sevdiğim biri var diye. Bana diyorlardı arkadaşlarım. Neden bizden erken gidiyorsun? Çünkü beni sen bekliyordun. Şimdi ise arkadaşlarım soruyor hayırdır neyin var diye. Diyemiyorum ki benim çok sevdiğim beni terk etti. Artık bu şehirde yaşamak istemiyorum. Gitmek istiyorum. Ne olursun dön gel diyeceğim ama ne de olsa benim olmayan bir daha dön diyemem. Benim olmayana bir daha dön diyemem. Gidiyorum artık buralardan. Senin olsun.